0: Bunu ceza versin bulut. Bu taş degen pışıklı mı bulut? Kağızga cazsam ayrılıp kalat. Götün atı bulut. O şön günü şu taşlarına koyu versin. Baskan kadamım sayın bildiğim var. Nimli köyün degende. Yöngü, yöngü meyin yüreğinde mengü.
1: 新疆东古拉玛通爱山靠，是中国通往吉尔吉斯斯坦的一处边防隘靠，位于我国版图的最西端。在这条绵延了104公里的雪山边境线上，一位科尔克孜族老人一走就是60多年，他沿途刻下10万余块以汉文与科尔克孜文标记着中国的石头。2025年的最后一天，我们来到这座西陲之乡，拜访这位科尔克孜族老人布如马汉毛勒杜。
2: 布大妈在吗？哎呀，布大妈，终于看到您了，终于看到您了，大妈，我是从这儿来的，这个就是咱们的乌恰嘛。嗯，您平时工作的地方它有多长啊？
0: 面都是当巴士，我都不能在巴士，我是俺们是没巴士看见，面干条乌子里见的比别人多，是。
3: 啊，那你们是中国人，没得车了的去，别掏心。Ке бир адамдын басып кеткен изин мен үйүмдөкү тасмамдагы кашыгыман бири кем болгондой толук биле алам.
2: Тама, 我看那个就是中国石是吗？
0: мен мына 19-умда жазган таш үңгү деп.
2: Ва.
0: Мана. Үңгү.
2: Үңгү
0: мен жүрөгүмдө да.
1: 中国，中国永远在我心里。抚摸着石头。他的声音很轻，却字字有力。上个世纪60年代，东古拉玛的边境线上还没有醒目的界碑，把中国刻在石头上，沿着边境线埋下去，让他们成为延伸的界碑。这样的念头在布如马汉的心头升起。
2: 当时怎么会想在石头上刻下“中国”两个字呢？
0: мен бир түн танада калып калганмын. Танада калып калып, ана мен өлсөм өзүм кедел өлүп калгыдаймын. Мына бул жанышта дагы бар. Ташты таштын арасына кыргызча жазган жүнгү деген бекитүлү таш бар. Муну накендел адамдар көрдү, калган адам көрө элек. Анан ошол мына бул ларды балдарым эчитип барып бир күн талаада калганда мен өлүп калсам да шөл кетип калгыдай. Мына бул жүнгү деген Taşta zaten hiç bir ince. O şu cüngü degen taştı. Yaman adam gelip talaş kıtay olsa senin belgin var mı de. Anın belgesi yok. Ulamay tutsan bizim hükümetsiyle dişti mi kız bay. Anam manavını yetinçilendim bir her birden sorardım. Cüngü degen kanday bulu, cüngü degen kattı bana cazip etti desin. Biriyle cazip etti. O şunu ben ürünü aldım. Bu onu yükken. Анан жазып алганда дейсиң ушундай койнума
2: кеч
0: кимге көрсөтпөй.
1: Цун гынжы шибинг шуе шие ханзы Чунго, дао зай шитоу шан кэ ся Чунго. 10万多块中国石布满104公里的雪山边境线，每一块都是他的誓言。
0: ана мен мама Baba, lepunu gör. O şal atanların giyen giyimin adı ritin aslına sarsak da. Emet Bey, şul degen üçünde ait ettiler bana. Mına al aşılardan mal aşırı bir begile. Kimdin malı olsa aydap koydu ettiler beni son için. Eldin malını aydap, gün ötün aydayı ver ettiler.
2: Bu nın kan yi kan cevap verin.
0: Ah. Her birileri gibi çekerekten birer bir yıkılıp kalsa o şovu geldi. Baltarı maskeli alıp taştı koyu o şu yerde yolda tüzdü. Koynuk neteğine çapağına kumdu salıp geli o şu yolda tüp tüzdü lan. Hatta mümkün değilsin. Her bir yıkılıp kaldı, insan gün yıkıldı, yıkılmasa olursa ya. Elbette atam bir oz geyiği var. Yamandı görme, yaktan razı ol başlayayım. Şu günden razı ol kulağımın, yamandı da görgüm dedi. Erken de biz, ay evet, yakşı gündördü gördük, kursağımız tak oldu, bile gök kul bol bulduk. Alar mal bağı verdin, işin kılıp gülüp, anam bitti bak.
1: 看着照片上父母褴褛的衣衫，在对比眼前的美好生活，老人的眼底不禁泛起泪光。不如马涵的父亲是老一辈湖边员，深知边境安稳的重要。拥军爱军是父亲一生践行的事，守好边境线也成为父亲对他最重要的嘱托。就像一颗种子在十九岁的布鲁马汗心底扎下根，指引并支撑着他穿过一路的风雪与未知。
3: Alı vakti şu çekere korku kondu olan yeğen bir arslarken to abbak kartın arasında ayu var, böğrü var, yolvors var, ilbes var, şular var. O şu bir gün çekereden gelsin putlarımı taşıyıp kanap, koldorum kanap gelsin. 12'deki balalı. Apa sen nakın var mı? Bu işte kılbaylı koysun bol boy bu deyip balam. Desin boldu apa men sana koşulup. Yemi мен чегара коргодум. Чегара коргон мен өзүмдү коргош.
0: Оттон дагы, токтон дагы атам десе дагы мен коркпойм. Ошондо дагы жүнгөнүн бир кыз күйөөсү бар. Мен балдарым бакшы куйян.
1: Цон Хуа Янг Нян Хуа дао Гу Си Чи Нян. Чанг да и шэнг де кен шоу. Та да зу ги бен бу чэнг гэ Дунг Гу На Ма Тун Вай Шан Кау. Хан Фэн, Ги Xue.困难挑战都没有阻挡他的脚步，日复一日风雪无阻，孩子们也都在母亲的影响下加入了巡边队伍。如今2000多人口的吉根乡，每一座毡房都是流动的哨所，每一位村民都是流动的哨兵。2026年1月1日，新年的第一缕阳光照亮帕米尔乡政府广场上，布鲁马汉与乡亲们护边缘并肩肃立，注视着国旗冉冉升起。
3: Кыл байрагы келтилденге аябай кош болуп ушундай жаш чагымдагы кыйналгандарым бүгүнкү күнү рат болуп ушодум. Мәйде ұрпақтар мен, оқытылар менен, бүтін барлығы байрақ шығарған күні.
1: Сен енді чи чи ең фон пяо яң, ең жауды на жаң кө мән фон шуанды мен паң, ең жауды на фон ең рауды бен чин сенді чен гуа.
3: Мен бүгін байрақ шығарып, постер алмашаты кейін чегерені көріп келейін деп,
0: Doldık biz. O şöntü nerteyim şu. Çekere gelmem.
1: Çe liang 驶向雪山深处的执勤点，他为年轻的巴郎们送上亲手做的布尔萨克，像一位母亲叮嘱着即将远行的孩子。
3: 2026Günü bugün birinci günü sizlerge gelgenime, şu derge men neşte katım gelgen, bugün daha gelgenime çok tüyünüp duram. Her birin yerden canı dilin artı, her birin yerge yakışılıkta yarmaşa versin. Düşman gelse deli mıntıktı mıday karma bastınlar atılat. Yürekte kaysıl vakta olsa oturat. O şunun için yüreğin yerde mukumdukta yakışılıkta gıla. Her birin yerge rahmat uzun ömür den soğuluk kalayım.
4: Бүгін бұрмаққа молды бізді жоқтап келіп, бізге борсоқ. Дағы желжемек ап келіп, жоқтап кетті. Біз аябай қуаныштабыз. Бұрмаққан чоңына мұнан кейін, бізменен қошо чегерада чарлап, чегерадшы немесін бізге қалтырды. Аябай келіп чарлашты. Бұрмаққан чоңынан бұл ішінен аябай тасырландық.
1: 即使年过八旬，他依然毫不犹豫地踏上了这条熟悉的寻边路，拄着拐杖，踩着积雪，一步一步缓慢向前。
0: 我的感觉是你们的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女
3: 人的女人的女人的女人的女人的女Parti degenim, murunku men çekerelerde dürgünde şu susatım da karcı ettilim, atkavusum da karcı ettilim, yonşuyca etken, alğaçı maksatım tutmakla degen, alğaçı maksat ne degen de, murunku camandık gündü, yesin erde saktap, yakşıklılık günü kadın baskıla degen gel. Manavudan bar, tecerde ver ana kırağında bir potey travı. Şatan ıldı, peske tüşkünde sonun öyüzü kılgız isten. Büyağı cüngünükü. Muhumduk tüçün çekeren vekem karabasa, yol dilin oy. Su geçip barbayt, belaşıp barbayt da tiyden beri gelse, bizge tüşüyot. Biz tiyaka tüşüp, tiyelerge tüşüyot.
1: ...22岁的阿依提布比，今天是他第一次巡边。这位年轻的姑娘一边搀扶着布达妈，一边仔细聆听着她的叮嘱。
3: 这里是给木兰代表的面的外派是不老不不老外派，这里为我们做改的，我说的意思呢，改革党给的，格鲁斯坦党给的，为布亚党给的，我说俺们得不着的嘞，俺们比谁年轻个来中国的外部。
5: 这是我第一次巡边，这条路没有我想象中的那么容易。我看着他拿着拐杖。还在雪地里面跟我们一起巡边，奶奶一直没有放弃，让我觉得真的很感动，给了我一个走下去的动力。
1: 看着年轻一代的加入，巡边队伍的不断壮大，让布鲁马汉欣慰不已。
3: 明天我们说这个人我们的人我们的人我们的人Bir men bolboy, munçadan bolso deb oylaydım. Manga uçum önüküptür dedim. Kuyenderdin üstünde uşunda asker giyim tırat, şapkeleri tırat, parkalagan üyleri tırat. Bular da eva önüküpsün ör deb men partiyanın abzaldığın gene toluk düşünüp bildim.
1: 就在行至一处坡地时，腿疾却让他不得不停下。考虑到老人的身体状况，护边员们没能让他继续向前。眺望着远处的雪山，看着脚下的路，他决定就在此处刻下新年的第一块中国石。

0: çıkalmaya kaldım. Sen yakşı gelge aparıp koyup koysan bolat.
1: Makul.
0: Koymayı koysan bol boy. Da bir putum sakayıp gelgende ben görüyorum. O şu yerge koydun mu koymadın mı?
1: Ben çokum aparıp koyup koyamam
0: çok. O şunda aparıp koydukın koysan anan sen yakşı yatı olasın.
2: 年轻的护边员们接过了中国石，也接过了这份无需言说的信念。
1: 这个中国石不仅仅是刻了字的石头，更是贝尔曼汗达玛的心意，所以我一定会把它带过去。我们会沿着他走过的路继续走下去。我们家当波索的维勒天，天使的波索的维勒天，就给来当。